sen yanısına vermeydinin katı homa minumiru. Ni wona mayen suse ama frafati se ye yen suse ya sebidia. Ede ne si mkwan se yen tubari me hunyom. Ya beton hunyom ya kanan yo nyama chrese o yo nyame. Apesi tu nyame hunyom.